aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Och det är radio.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Ladies and gentlemen, many songs have been written and this is one of them.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de ODEA Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by ODEA sayfasında bulabilirsiniz.
2: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.
1: Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation which is vital to the atmosphere we intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind a lady.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecekte aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odeya Radyo'da.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, gümüşü o kadar önemli yapan şey nedir?
2: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu O-Blog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan O-Blog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
3: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Sarar. Çok değerli bir hocamız var yanımızda ama aynı zamanda da konu çok mühim bir konu. Hepimizin ortak belki merak ettiği konulardan bir tanesini konuşacağız. Ev ekonomisi, ilişkiler, evlilik, ortak bütçe, bunlara bir bakacağız. Psikolog Profesör Doktor Zuhal Baltaş hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi normalde işte ilişkiler konuşuluyor, çiftler konuşuluyor, paylaşımlar konuşuluyor. İlişkiler böyle uyumlu başlıyor gibi duruyor ama ilişkilerde bir sessiz gerilim oluşuyor, para. Bunu ister kazanç olarak, ister bir restorana gittiğinizde ödeme olarak düşünelim. Ama bir kontrol işi giriyor işin içine. O hep rastladığımız bir konu. Öncelikle bir psikolog olarak size sormak istiyorum. Yani ilişkilerde para, birikim, ortak hedefler konuşulurken yaşanan zorlanmalar var. Bu aslında özünde nereden kaynaklanıyor? Kendi iç dünyasından mı, ikili ilişkilerin özünde mi? Önce bununla başlamak isterim. Buyurun.
1: Şimdi bir araya gelindiği zaman ilgi çeken noktalar çok farklı. Para değil başlangıçta. Ama tabii ki bir yemek bile yenilse sonunda kimin ödeyeceği bir herkesin zihninden geçiyor. İlk tanıştıkları andan itibaren. Beraberliğin başlangıç noktası var olmak mı, varlıklı olmak mı sorusunda kendisini bulmak zorunda. Ben hayatta hangi değerlerle var olmak istiyorum, hangi değerlerle varlıklı olmak istiyorum. Eğer buluştuğunuz kişide bu açıdan bir uyum yoksa hayatınız zor olacak demektir. Çok güzel bulabilirsiniz, mevkisini çok iyi bulabilirsiniz, ailesinden memnun olabilirsiniz veya zıttı. Ama değerleriniz uyuşmuyor ise, varlık sebepleriniz birbiriyle buluşmuyor ise sonuçta bir sorun sadece parada değil, pek çok şeyde çıkacaktır. Ama bugünün dünyasında zaten tam iyi oluşu tanımlarken söz ettiğimiz ona önemli konulardan biri para. Para doğrudan doğruya bir zenginlik aracı olurmuş gibi gözüküyor ama aslında bir iyi olma halini tanımlıyor bize. Zengin olmak iyi olmayı getirmiyor, mutlu olmayı getirmediği gibi. Onun için değerler...

0: Nereden başlayarak hangi değerler üzerinde hayatımızı kuracağız veya beraberliğimizi sürdüreceğiz?
1: Önce buna bakılacak. Yani bakılması gereken
0: evet. Konu bu.
1: Peki bu hassasiyetler, örneğin olayın maddi tarafı ya da parasal durumlar. Çünkü orada belki değerler konusunda da insanlar birbirleriyle tartışabilir. Ama nedense para harcama, para biriktirme, birikim konularında daha böyle bir iki tarafta da bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yetiştiriliş tarzı mı, kendi karakteri mi, mizacı mı? Her iki taraf için konuşuyorum.
0: Bu çok önemli bir bakış açısı. Çünkü hepimizin hayatta kurduğumuz nesnelerle ilgili bir birikimimiz var. Ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Para bir ailede hiç konuşulmayabilir. Bir başka ailede de günün tek konusu olabilir. Yediğin ekmek kaç lira biliyor musundan başlayabilir. Diğer ailede ise bugün hayatında en iyi olan şey neydi diye soruluyor olabilir. Öylesine farklı aile kültürlerinden bir araya geliniyor ki. Onun için ailelerin birbiriyle uyumu tali gibi gözükse de onların yetiştirdiği çocukların uyumu aslında çok birbirini bağlayıcı oluyor. Biz niçin paraya değer veriyoruz veya vermiyoruz? İşte yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta hayatta parayla ilgili ne yapacağımız. İyi olma hali diyoruz çünkü para olmazsa olmaz ama olması mutlaka her şeyi mükemmel yapmıyor. Mükemmelliyetçiliği nerede arıyorsunuz? En iyi olan şey sizin hayatınız için ne? Bunları enine boyuna konuşmakta yarar var. Kazançlar farklı olabilir. Nasıl paylaşılacak? Hangi konuda kim nasıl bir harcama yapacak? Tek kasada mı buluşacaksınız? Tek kasada buluşmanın yararı ne? Zararı ne? Şimdi bütün bunlar konuşmadan varsayımsal bir başlangıç yapılıyorsa hayata, o varsayımlar bazı ön yargılarla zaten kırılıyor. Siz kendi düşündüğünüz gibi karşı tarafın düşüneceğini farz ediyorsunuz ya da bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunları somutlaştırmadıkça gelirimiz ne, nasıl kullanacağız konusu konuşulmadıkça hep bir gri alanda hareket ediliyor. O gri alan evliliğin içinde bile yıllar geçtikten sonra siyah veya beyaz oluyor. Bu kadar beklemeye gerek yok çünkü çok büyük bir gerginlik. Eğer harcamalarınızda anlaşamıyorsanız zihninizdeki mırıltılar sizin zihninizi kör edebilir. Şimdi bunun parasını ben mi verecektim, yine mi ben yapacağım ya da ne çok harcıyor, buraya da bu harcanır mıydı? Her an birbirini eşlerin eleştirme ihtimali var. Ne iyi yapıyoruz diyecekleri yolu seçmezlerse birbirlerinin yollarını eleştirme olasılıkları artar ve orada da bir çatışma dünyasından kendilerini kurtarmaları çok zor olur. Başlangıç çözüm için en iyi nokta.
1: Bakış açısı demek ki burada önemli. Bir de şimdi aslında ilişkilerin en başında ya da evlilik diyelim buna ya da herhangi bir ilişki fark etmez. Beraberlik. Para mevzu ilk konuşulan konulardan maalesef bizim aile dünyamızda değil. Yani benim gözlemlediğim o. Daha sonra belli bir noktada sizin söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyiyle, sanatta, kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde belki ayrı tutmaları mı gerekiyor? Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
0: Şimdi ilk başta söylediğiniz konudan ilerleyelim. Kendi içlerindeki dinamiklerde nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarına karar veremiyorlar dediniz değil mi? Doğru anladıysam. Ne zaman konuşacaklar? Parayı dan söz etmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi burada çok önemli bir kültürel farkımız var. Batı dünyası daha maddiyatçı bir dünya. Parayla konuşulabilir. Ama Türkiye'de ilişkiler, insan değerleri, insanın kendini iyi hissetmesi, ilişkide kalmayı sürdürmekle ilgili. Her zaman ilişkide kalmak için yapmamamız gereken şeyleri yapabilecek bir kültürdeyiz. Bu kültür bizi bağlıyor. Bu bağları yumuşak bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü para konuşarak başlamak piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak demek. Türkiye'de kimse piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak istemez. Belki bazı koşullar hariç. Onun için piyasa değerinin dışındaki beni memnun edecek konular üzerinden gitmek ama mutlaka rakamların konuştuğu bir dünyaya gireceğiz. O dünyada ne yapacağız biz? Seni rahatlatan ne? Beni rahatlatacak olan ne? Konusunu açmak gerekiyor.
1: Şimdi şunun da için sordum. Bu özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan ne kadar birbirini tanırsan tanı hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
0: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor. Fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için. Kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek ya da benim bir nefes aralığım var o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey aslında belki nefes aralığı mı? Yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
1: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
0: Evet, şimdi onun için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
1: Ha, önce bireysel parayla benim ilişkim nasıl?
0: Nasıl bir
1: yani
0: ilişki?
1: Ben riskli bir insan mıyım? Para harcamayı seviyor muyum vesaire.
0: Evet.
1: Birazdan kendinle ilgili de örneklere girmek istiyorum zaten. Örnek olarak yani hem kendim hem başka insanlarla, çiftlerle ilgili ama şunu da soracağım.
0: Sorumluluk duygusu yüksekse... Duygusal düzeyiniz ve vicdanınız yüksekse, duygusal dengeniz var ve vicdanınız yüksekse para harcama sınırlarınız kendi bütçeniz içerisinde olma olasılığı artıyor. 6 tane önemli kişilik özelliği var. O özelliklere göre para karakterlerimizi bilmekte yarar var. Hayata başlar.
1: Onu öğrenmek gerekiyor demek ki. İlk etapta benim para karakterim ne onu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Belki burada bizi dinleyen izleyenler de şöyle bir düşünecektir. İlla ki benim acaba para karakterim ne? Parayla ilişkim nasıl? Şimdi burada bu denge yani maddi denge kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya parayla ilişkisini bir bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Örnek, kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden riski az seven bir kişi, şahıs kendisi. Sevmez boşluğa.
0: Kontrollü olmayı tercih eder diyebiliriz daha eşinize.
1: Evet. Dinlerse zaten
0: bir tanım vermek.
1: Dinlerse kızmaz, bir şey de demez çünkü devamlı konuşuyorum. Diğer taraftan ben de piyasacı, borsacı eski olan biri olarak, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak benim parayla ilişkim başka. Ben harcamayı seven biriyim ama harcadığımı da kazanmayı seven biriyim mesela. Şimdi kendi yine dinamikleriyle ilerliyorum o yüzden. Şimdi mesela ilk sağlıklı para konuşmasını nasıl açılmalı konusunda biz bir şekilde mecbur kalarak açılmıştık daha ilişkinin başında. Mecbur kaldık bir nedenden konuşmak zorunda kaldık. Bir taraf işsiz kaldı vesaire bir şeyler. Örnekle gidiyorum. Peki taraflar ilk sağlıklı para ilişkileri nasıl başlamalı? Nasıl bir cümleyle başlamalı ya da nasıl bir vizyon, kafa yapısıyla başlamalı diye sorayım.
0: Ya harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu hani para kelimesinden çok harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğu konuşulabilir.
1: Yani burada da kritik ayakkabı mı alıyorsun? Ayakkabı almayı seviyor musun gibi mi acaba?
0: Yok, hayır, herhalde öyle değil. Öyle değil. Bir kere nerede başlamamalı? Kendi hikayenizde bir aileyle ilgili bir konuya döndünüz. Eğer birlikte yaşamaya karar veriliyor ve ailelerle de birlikte olunacaksa, ailelerin ekonomik yapılarının içerisinde çözülecek konulara gelmeden önce kendi ikisi arasında problemi çözmesi önemli. Lazım. Çünkü ailenin çözeceği soruna dönüşebilecek konular var, değil mi? İşte söz kesilmesi, nişan yapılması, düğünün hazırlıkları, bunlar da taraflara düşen roller. Orada aile meselesine geçmeden önce iki kişinin kendi içinde biz hayatımızı şu maddi yapı içerisinde yöneteceğiz demeleri. Çünkü ailelerini tanıyorlar ve aileleri bir araya düşürmemeleri önemli başlangıç noktasında.
1: Peki burada mesela dengeyi kurmak mı bulmak açısından soruyorum ben. Şimdi tasarruf etmek de işin içine giriyor belli bir noktadan sonra. Harcama kısmına tekrar geleceğim ama ilişkilerde, evliliklerde artık ne isim verirsek tasarruf etmek bir kısıtlama olarak algılanıyor genelde. Yani ben tasarruf edelim diyorum, karşı taraf diyor. Benim tasarruf alışkanlığım belki onun harcamasının kısılması yönünde olacak. Ya da benim harcamamın kısıtlanması, öyle tasarruf edebilecek. Örnek veriyorum ben. Bunu ortak hedefe giden bir araç olarak görmek mümkün mü sevgili hocam?
0: Tasarruf yoksa gelecekteki ben çok karanlıkta demektir. Zaten ana mesele bütçeyi etkili bir şekilde paylaştırmak ve borçlanmamak. Madde bir. Eşit bir şekilde ve etkili bir şekilde bir bütçe evliliğin başında ya da ilişkinin başında orta bir gruptan bahsediyorum. Belli bir düzende yürüyordur. Eğer içeriye girecek parada bir artış olacaksa onun bütününü harcamaya yönelmeden birikim yapmak değerli.
1: Ama orada yani ne kadar kazanırsan harcıyorsun ya, o yüzden.
0: İşte o hata orada başlıyor. Kazandığınız kadar değil, kazandığınızın sizin bütçenize ek olarak giren %5'inin 3'ünü ayırma. %2'si kadar avantaj sağlama. Ve o 3'ü de her girişe göre oranını arttırarak tasarruf etmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de tasarruf alışkanlığı yok. Yatırım iyice zorluk içerisinde. Hani bütçeyi nasıl yönetmek dediğiniz zaman mutlaka gelecek rakamlardan, yani size yapılacak maaş artışlarından, primlerden biriktirmeye başlamanız gerekiyor.
1: Peki, yine örneklerle gideceğim. Sözünüzü
0: kendi içinden
1: böldüm bu arada, özür dilerim.
0: Çok zor. Var olan harcamayı kısmak çok zor. Varoluşu anında kesmeye başlamak gerekiyor. Default olması gerekiyor. Şimdi varsayımsal bir şekilde önceden yok olacak.
1: Önceden karşılıklı konuşarak karar verilerek devam edecek bir süreç.
0: Çünkü öteki statükonuzu bozuyor. Statükonun yargınız bozuluyor. Evet. Yaşam standartınızı büyütmeden evvel o büyütme oranınızda bir sınırlama yaparak genişleyeceksiniz, büyüteceksiniz.
1: Şimdi mesela burada da ev, tatil, gelecek planlar oluyor. Yani şöyle diyelim, mevcutta bir harcamanız var ve geliriniz var. Artıyor veya azalıyor. Çok oraya girmeden soracağım. Mesela ev, tatil veya gelecek planları ile ilgili konuşulurken birikim konusu zor ele alınıyor. Daha doğrusu nasıl ele alınmalı? Biraz orada mesela tatile gideceğiz, o yüzden şuralardan kısmalıyız konusu tartışmaya gidebiliyor. İkili ilişkideki standardı veya dinamiği bozabiliyor veya ev konusu. Kişilerden biri ev almak istemiyor, diğeri ev almak istiyor. Yani tamamen kendimden ayrı konuşuyorum bunu. Risk alma algısı dediniz ya biraz önce. Evet. Mesela burada birikim konusu nasıl ele almalı çiftler?
0: Bir tatile gitme kararı önemli. Yani veya ev alma. Biz ev alma pozisyonuna yakın mıyız, değil miyiz? Önce buna karar verilecek. Ya da tatile gidebilir miyiz? Tatile giderken gitmeye karar verdim, sonra kısayım olmaz. Tatile gitme imkanımız var mı? Tatile gitme imkanımız olsun istiyorsak buna göre nasıl davranacağımızı planlamak. Bu ortak yapılacak bir şey. Burada karşıtlığın olmaması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı görüyoruz orada. Veya ev alma. Bir bütçe oluşturuluyor. Belli ödeme planları çıkartılabiliyor. X rakam. Fakat ev almaya gittiğinde insanlar başka bir şey beğenmeye başlıyorlar. X rakama uymayan evler beğenilmeye başlanılıyor. Şimdi ben bir evim olsun başlangıç noktasındayım. Bir evim olsun başlangıç noktasında dünyanın yüzde en ufak biriminin sahip olduğu evlere doğru hareket etmek zaten işte acaba biz akıllı varlıklar mıyız sorusuna getiriyor. Yani biz sonuçta ekonomik açıdan doğru düşünen insanlar değiliz zaten. İnsanız. Homo erectus, yani biz asla ekonomikus olmadığımıza göre Bir kere kendimizin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünsel olarak, sonra da özel olarak, bireysel olarak gidiyorlar, bakacaklar, karar verecekler. İşte ille ki bir odada burası da benim çalışma odam olsun diye, çok lazım diye bir baskı geldiğinde bütçenin dışına çıkılıyor. Bütçenin dışına çıkıldığı zaman hayat kararmaya başlıyor. Bütçenin içinden olmayan her şey bir sorun getiriyor. Harcama alışkanlıkları dediniz. En rahatsız edici harcama alışkanlığı dürtüsel harcamalar. Ev alırken bile dürtüsel oluyor insanlar. Kendilerine bir seyahat seçecekler. İki durağı daha fazla bunu seçelim diyorlar. Ama siz bir karar verdiniz yola çıkarken, bütçeniz belliydi. Gideceğiniz yerde harcayacağınız rakamlar da ülkeden ülkeye değişiyor veya tatil yerinden tatil yerine değişiyor. Yani hesapsız hayat zor bir hayat.
1: Hesabı yaparak ilerlemek lazım ama doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durumda tatile giderken 10 birim harcayacağım deyip 15 birim harcayıp dönüyorsun ve sıkıntıya giriyorsun. Taraflardan biri de buramdan rahatsız oluyor mesela, değil mi? Öyle durumlarda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Mesela şimdi, verdiğiniz örnek üstünden gidecek evet, olursak.
0: Orada çatışma çıktı artık.
1: Çıktı.
0: Başınıza bir dert aldınız. Evin bütçesine ait olmayan, kendinize ait olmayan rakamı harcamakta sakın hızlı davranmayın. Ve eşinize konuşmadan hiçbir iş yapmayın.
1: Bir de uyumlu olup konuşsunlar, açık olsunlar. Burada açıklık nereye koyarız? Karşılıklı birbirlerine açık olma konusunu, para konusunda nereye koyabiliriz sevgili hocam?
0: Her hayatın her konusunda açık olmak.
1: Buraya ben para konuştuğum için bunu sorayım dedim. Diğer konulara girersem ben muhtemelen sizi sabaha kadar burada tutmak zorunda kalırım.
0: Paradaki açıklık olmazsa hayatın hiçbir yerinde açıklık olmaz. Paranın ortaklığı, paranın ortak kullanımı, kimin neyi nasıl kullandığı konuşulmadan ortada olması gereken bir şey. Birbirimize hesap sorarak değil ama zaten birbirimizin bütçesini ve nasıl harcama yaptığını bilerek. Bazen bu dürtüsel harcamaları yapabiliyor insanlar, hı hı, ama kendisini yargılaması önemli, karşısındakinin onu değil. Ben şimdi bunu almam hiç gerekmiyordu. Şu sebeple aldığımı keşfederse kendi kara karakterini de bulacak demektir. Hangi koşulda hangi hatayı yaptığını.
1: Şimdi genelde iki tarafın çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak, birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamalarını gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum, gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarımda, beraberliği olan arkadaşlarımda görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik söylüyor. Kadın ve erkek. Bu başlarımıza geliyor. Görüyorum. Evet. Veya eski dönemde ben borsayken bir hikaye var. Ben de borsadayken belli bir müşterim var. Müşterimin eşi beni aradı. O zaman tabii bu KVK'lar yok. İşte şu kişinin eşiyim. Dolayısıyla orada bir parası varmış. Bu para ne kadar? Çünkü bana söylemiyor diye bir telefon almışlığım vardır. Tabii ki müşteri gizliliği esas olduğu için bu bilgiyi vermedim. Ama bu bir örnek. Aklıma gelen bir örnek. Biraz önce verdiğim örnek de öyle. Birbirlerinden para saklama, gizleme, harcamalarından da keza. Şimdi bu nasıl bir psikoloji bizi karşısında, nasıl bir psikolojinin eseri olarak geliyor ve bunu nasıl çözümleyebilir miyiz?
0: Çok ciddi bir güven inşası gerekiyor. Burada temelde iki tarafın birbirine güvenmediğini görüyoruz.
1: Peki hayata güvensizlik olasılığı var mı? Şöyle, şundan dolayı mevcut yetiştiriliş tarzı, maddi durumu, gelecek kaygısı, çiftler arasında ya yarın bir gün başıma bir iş gelirse bak ben de böyle kalırım, o yüzden para atayım, haberi olmasın. Bunlar çok yaşanan şeyler etrafımda, bilmiyorum size de çok geliyor mudur? Bu da var işin içinde.
0: Evet, bunlar hep dalgalı denizlerde, hı-hı, bulanık okyanuslarda hareket etmek. Çünkü aileye giren, ortak yaşamın içerisindeki rakamın ne olduğu, nereye yatırıldığı ve nereye gideceği bir kere şüpheye düşülürse, ondan sonra pek çok konuda şüpheye düşülüyor. Artık o ailede bir araya gelip mutlu ve huzurlu bir yemek yemek de mümkün olmaz, sohbet etmek de mümkün olmaz. Eşim benden ayrı para biriktiriyor. Eşim aslında kazandığının yarısını bana söylüyor, hı, ya da %10 eksiğini bana söylüyor. Bu rakam da böyleyse başka nelerde böyle olmaz ki diye insanlar üretirler ve de doğru üretirler çoğu kez. Çünkü güven faktörü ailede yoksa bunların çözümü artık çok zorlaşmış demektir. Birbirlerine bir güven akti imzalamaları lazım. Cebimde bu kadar fazlam var, seninkinde ne kadar fazla var? Bunları biriktirip ne yapacağız eğer hayat ortak gidiyorsa? Yahut da bağımsız hareket etmeye karar verebilirler. Mutlaka birleştirmek de şart değil.
1: Burada güven eşittir paraya gidiyor iş. Ya da güven para eşittir hayat. hayatta.
0: Güven eşittir hayat.
1: Ben hep para konuştuğumuz için ama güven eşittir hayat ama güven giriyor. Peki sözünüzü böldüm bilmiyorum. Devam edeceksiniz lütfen aynı konuya devam edin. Başka bir sorum daha var size.
0: Tamam.
1: Şimdi ben kazandım ben harcarım yaklaşımı da var. Bu ilişkilerin dinamiklerinde var. Şimdi tabii bu ilişki dinamiğinde birikim hedefini nasıl etkiliyor? Ben kazandım ben harcarım. Ya da benim param benim param, senin paran benim param. Ya da senin paran hepimizin parası. Duyuyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla bu dinamik ve birikim hedefleri nasıl etkiliyor? Bu kafa yapısı, vizyon diyeyim ya da artık nasıl adlandırırsak hocam.
0: Şimdi orada da ben şöyle farklılıklar görüyorum. Mesela ailede bir ailenin reisi pozisyonunu yaşayan var. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha farklı pozisyona gelmiş, iş hayatına bağlı, profesyonel olarak yükselmiş ve daha farklı bir rakama hayatına getiriyor, koyuyor. Diğeri ise daha kısıtlı bir rakama hayatına koyuyor. Ve bu insanlar diyebilirler ki, sen kendi paranı kendine harcas, kendi ihtiyaçlarına. Ben evi çeviriyorum diyorsa ne ala.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Çok hoş.
0: İki taraftan biri de bunu diyebilir. Yahut ikimizinkini birleştirelim, bölelim, ortak harcayalım da diyebilir. İşte burada bütün mesele yine dönüyor, dolaşıyor. Hayatımızın gerçeği ne sorusunun cevabını açık olarak vermeye. Hayatımızın gerçeği ne maddi alanda? Bu sorunu biz bir sorun olarak mı yaşayacağız? Çözümlenmiş ve hayatı nasıl götürdüğümüzü bildiğimiz bir ilkeler bütünü olarak mı yaşayacağız?
1: Önce kendimize bakacağız. Buradan o çıkıyor.
0: Kendimize bakacağız, karşımızdakinin de dürüst olması gerektiği bilgisiyle hareket edeceğiz. Yani dürüst olmayan bir ilişkiden iyi bir sonuç çıkmaz, çıkamaz. Ama güven konusunda herkes aynı durumda değil. Hepimiz kendimize çok güvenli hissetmek istiyoruz. Ama içimizde o güven yerleşmiş mi? Böyle bir güvenin eksikliğini hissediyor muyum? Kaygılarım ne kadar yüksek? Bunları tanıdığım zaman birbirimize hoşgörü geliştirmemiz gerekiyor. Onu anlayabiliyorum dememiz gerekiyor. İşte orada pek çok psikolojik kavram devreye giriyor ya. Alçak gönüllülükten empatiye kadar pek çok şeyi içeren bir düzende ilişkileri yürütmek gerekiyor. İlişkiler kendi kendine yürümüyorlar siz bir aradasınız diye.
1: Orada çaba lazım. Yani şu dönem içinde çok zor bir şey şu anlattıklarınız gerçekten. İkili veya arkadaşlık ilişkilerinde dahi evet. Söylediğiniz bu şartlar altında çok kolay değil. Peki
0: zaten akıllıca para harcamak çok zor. Çünkü beynin çalışan bölgesi farklı çalışıyor. Kontrollü olması gerekiyor, çabalı olması gerekiyor, analitik düşünmesi gerekiyor, uzun dönemli düşünmesi gerekiyor. Ve burada hız düşük, çaba fazla, enerji çok tüketiyor. Akıllılık bunları gerektiriyor ama biz bütün bunların tersini yapıp kendimizde güvenli olmak istiyoruz. Kontrolsüz, çabuk, çağrışıma bağlı, hemen günü gününe öyle olunca da başka bir parkura giriyoruz. O da beynin çok arkaik bir yapısı. Yani gerçekten insanoğluna lütfedilmiş olan özellikleri, zihnin özelliklerini, zihnin iki düğmesi var diyoruz. Kontrollü bölümünü kullanabiliyorsanız ve kendinize güven duyuyorsanız, para kullanma özelliklerinizi kişisel olarak tanıyorsanız, karşınızdakine kartlarınızı açarsanız, o da size kartlarını açarsa, aklı birleştirerek sağlıklı yürüyebilirsiniz.
1: Sağlıklı içkinin tanımını yaptınız bence şu an tam. Peki şimdi günlük küçük harcamalar oluyor. Bir şeye dokunmaz dediğimiz çiftler arasında, yani çocukla baba arasında, anne fark etmez ama çiftler arasında. Şimdi bu küçük harcamalar zamanla birikimi nasıl etkiliyor sevgili hocam? Küçük diyorsun önce, mide bulandırmaz diyorsun. Çiftler bir de bunu ne zaman genelde fark ediyor? Yani küçük harcıyorum ama tasarruf tarafıma ya da tasarruf tarafımı bir kenara da koyayım. Bütçe kısmına da belki zediliyor. Çiftler bunu genelde ne zaman fark ediyor? Küçük harcamalar aslında bizim bütçemizi parçalıyor.
0: Bence hiç fark etmiyorlar eğer akıllıca bakmıyorlarsa. Çünkü küçük harcama dediğiniz şey hep yüzdeyle hesaplamanız lazım. Evet. 50 liralık şeyin %3'üyle ilgiliyseniz, 1000 liralık şeyin de %3'üyle ilgili olduğunuz kadar ilgili olmalısınız. Biz 1000'in %3'üyle ilgiliyiz de 100'ün %3'üyle ilgili değiliz. Ama hep 3-3 o birimin %3'ü, %3'ü. Yani rakamların küçük olması üst üste geldikleri zaman büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
1: Ki genelde
0: ve
1: büyüyor.
0: Bütünün içerisinden çıktığı için bütünü tamamlayan sayıya gidiyor sonuçta.
1: Genelde de büyüyor küçük harcamalar. Ayın sonuna baktığınızda ciddi bir birikim yapıyor.
0: Bir de bu yanlış harcamaların olduğu şey araştırmalarda en çok karşımıza çıkan, bilinmedik bir para geldiğinde insanlar o parayı sanki kendilerine ait değilmiş gibi harcıyorlar. Mirasın harcanması gibi de diyebiliriz. Mesela bir bonus alacak. O bonus geldiği anda onun gideceği hemen hazza dönük bir şey var. Halbuki o belki birikime gitmesi gerekiyor.
1: Orada insan psikolojisi devreye girmiyor mu? Mesela
0: işte, girmemesi gereken psikoloji devreye giriyor. İnsan psikolojisi evet ama girmemesi gereken psikoloji.
1: Çünkü genelde şöyle oluyor. İnsanlarda mesela belli bir bütçeyle devam ediyor. Benim bir arkadaşlarım var. Yani bir sürü var da zaten. Bir tane, bir çift. Gerçekten iyi idare ediyorlar. Karşılıklı bütçeleri idare ediyorlardı ev bütçesini. Sonra beyefendinin ekstradan bir kazancı ortaya çıktı demeyeyim. Miras gibi bir şey değil, bir prim. Fakat o kadar kısmışlar ki kendilerine. İsim vermeyeceğim tabii, belki dinlerler. O kadar kısmışlar ki kendilerine harcama yaparken, o para onlara şifa gibi geldi. Deli gibi harcadılar ve sonra pişmanlık duydular. Ben bunlardan biliyorum. Bana sordular sonra, ya Zeliha bunu böyle yapsaydık acaba böyle birikir miydi? Hay Allah dediler. Oradan biliyorum. Mesela bu psikolojide etkili olmuyor mu? Belli bir noktaya kadar bütçeyi yapıyor. Bir yerden ekstra para geldiğinde böyle aynı güzel geldi. Of biraz dediğiniz gibi hazza gidiyor. Bunu nasıl engel olacak çiftler mesela? Çok sıkıntılı bir durum olarak karşılara çıkıyor.
0: Hazza giden şey mutluluktan uzaklaşmak demektir. Haz ve mutluluk iki farklı kavram. Haz maalesef dopaminle çalışıyor. Mutluluk ise serotonin ve oksitosinle çalışıyor. Yani beynimizin yönetimi bizim elimizde olabilir. Hazza giden paranın hiçbir işinize yaramayacağını, sadece onu yaşatacağını bilmelisiniz. Sonrasını düşünmeyerek yaşıyoruz dediğim bölüm bu. Sonrasını, hayatın devamını düşünüyorsanız hazzı mutluluğa çevirmeniz gerekiyor. Ben bu parayı nereye kullanırsam uzun süreli bir yarar sağlayacağım kendime. Ben uzun süreli yarar istemiyorum. Bir de şu anı yaşamak var ya, anı yaşa.
1: Ama anı yaşa, hayat bir tane işte. O da bu şu neydi? Hayat bir tane, o da bu şimdi mi? Öyle bir söz vardı
0: işte
1: ya.
0: O değil ama bizim psikolojide kısa, anı yaşa dediğimiz. Var öyle olan şeyin evet, iyi olan bölümünü düşün ve ondan haz al. Her var olanları tüket demiyoruz ki biz. İşte o anı yaşamak maalesef o her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüşüyor.
1: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
0: Asıl mevcut an yaşamak, maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz evet, yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere yormadan kahvenin tadına odaklan diyebilirsiniz.
1: An yaşamak bu aslında şey değil. Aman harcayalım gitsin hayata.
0: Bunu içtim, bir tane daha içelim yanına da onu koyarım sonra da.
1: O çok rastlanan yani bir şeydi o yüzden.
0: Evet,
1: aman. O
0: anı yaşamak maalesef zorlaştırdı işi. Çünkü farkında olmadan yaşamak oluyor anı yaşamak. Neyi kaybettiğinizi fark etmeden o ana kilitleniyorsunuz. Ama dengeyi kurduğunuzda elinizdekinin kıymetini bilerek anın değerini yaşıyorsun.
1: Peki mesela gelir farkı olan çiftlerde birikim ve harcama dengesi nasıl bir psikoloji yaratıyor sevgili hocam?
0: Gelir farkı olan çiftlerde
1: yani biri 10 birim, biri 5 birim kazanıyor diyelim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ve harcama, burada birikim ve harcama dengesi o kişilerde nasıl bir psikoloji yaratıyor? Yani eşin 10 kazanıyor, sen 20 kazanıyorsun. Benim için de anlam taşıyor, eşim için de anlam taşıyor ve bu nasıl bir psikoloji ortaya çıkarıyor sevgili hocam?
0: Bunun nasıl konuşulduğuyla ilgili. Sen zaten kazandığın ne ki? Başka bir şey. Bizim kazancımız bir bütün, başka bir şey. Hangi kavramla ne şekilde açıklıyorsunuz? Her şey, her konuya bakışımız aslında duygu dünyamızı yansıtıyor. Eğer orada ayrım yapmaya başlıyorsanız zaten siz birlikte bir hayat yaşamıyorsunuz. Birlikte değil o ama bir mekanda. Bir duyguda değilsiniz. Bir yaşamın bütünüyle, hayatınızın yönetimiyle ilgili değilsiniz. Fizik olarak aynı yerde yaşıyorsunuz.
1: Çok hassas bir konu gerçekten. Peki para konusunda şeffaflıkla kişisel alan arasında nasıl bir denge kuracağız? Yani para konusunda şeffaf olduk.
0: Evet.
1: Bunu kazanıyorum, bunu harcıyorum. Karşı tarafta size öyle yaklaşıyor. Ama bir de kişisel alanımız var. O dengeyi nasıl kuracağız? Dediniz ya biraz önce. Mesela ben bu parayı kazanıyorum, bir bütçe yapıyorum seninle. Ama benim de böyle bir zevkim var. Artık buna da kendime göre. Çünkü ben kazanıyorum onu. Tamam, ortak bir şekilde tutuyoruz. Ama madem bu kadar yoruluyorum, madem bu kadar çalışıyorum, hayatımdan veriyorum, karşılıklı ilişkilerde hep olan şey. O zaman bu kısmı da lütfen ben de bu şekilde harcamak istiyorum. hem erkek hem kadın için geçerli. Kimisi basketbol maçlarına gitmeyi sever de öbürü arkadaşlarıyla ayda iki defa yemeğe gitmek ister. Tamamen örnek gidiyorum size. Burada denge nasıl kurulmalı?
0: Şimdi bu seçimler ailenin yaşam standardını değiştiriyorsa zedeleyicidir. Ama bu seçimler ailenin yaşam düzenini değiştirmiyorsa, oğlumla birlikte Avrupa'daki bir işte çok tuttuğum İstanbul Türkiye takımına maçına gideceğim. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ama bu sonuçta döndüğümde sen bak bir daha hiç şunu yapamayacaksın anlamına geliyorsa dengeler bozuluyor tabii ki. Kendi alanım dediğim alan aslında birlikte yaşadığım bütünün içinde bir alan. O alan o bütünün içinde. O bütünün içindeki anlamıyla benim alanım.
1: Ya bireysel değil de alan olarak iki kişinin yaşadığı ortak bir hayat olduğu için senin alanın o iki kişinin yaşadığı ortak alandaki bir alan düşüncesiyle hareket edersen bu yanlışa düşmezsin. Ama
0: egoizm oluyor zaten öteki. Ben varım, ben kazandım, benim param benim için, ben isterim, ben zaten, o zaten yapmıştı, ben de yaparım. Para madem ki benim, kim bana ne der? Olunca başka bir insan oluyorsunuz.
1: Oradaki kavram da
0: bireysel
1: çok ince
0: yaşamaya doğru gidiyor.
1: Çok ince hayat. Bir detay çıkıyor verdiğiniz. Evet. Peki sevgili hocam, şunu sormak istiyorum son olarak size. Bu podcast'i dinleyen, işte izleyen kişi, yapmış olduğumuz sohbette en çok sizin söylediğiniz sözlerde, konularda neye dikkat edecektir ya da neye dikkat etmelidir? Şu konuştuğumuz konularda özellikle hani güven dedik, ne bileyim denge dedik. Neye vurgu yapmak istersiniz?
0: Kendini iyi tanıması. Nerede mutlu ve memnun olacağını ve karşı tarafla ilişkisinde neyi aradığını bilmesi ve aradığını konuşmak.
1: Sevgili hocam harikasınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Kritik sorular.
1: Çok kritik daha da vardı ama çok uzatmak istemiyorum. Bayağı da güzel zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Sağlıklı yayınlar.
1: Efendim konuyla ilgili sorularınız veya yaşadıklarınız varsa ki bence çok var. Bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
4: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce yönetilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecekte aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeon Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeon Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeon ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeon Radyo.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Sarar. Çok değerli bir hocamız var yanımızda ama aynı zamanda da konu çok mühim bir konu. Hepimizin ortak belki merak ettiği konulardan bir tanesini konuşacağız. Ev ekonomisi, ilişkiler, evlilik, ortak bütçe, bunlara bir bakacağız. Psikolog Profesör Doktor Zuhal Baltaş hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi normalde işte ilişkiler konuşuluyor, çiftler konuşuluyor, paylaşımlar konuşuluyor. İlişkiler böyle uyumlu başlıyor gibi duruyor ama ilişkilerde bir sessiz gerilim oluşuyor, para. Bunu ister kazanç olarak, ister bir restorana gittiğinizde ödeme olarak düşünelim. Ama bir kontrol işi giriyor işin içine. O hep rastladığımız bir konu. Öncelikle bir psikolog olarak size sormak istiyorum. Yani ilişkilerde para, birikim, ortak hedefler konuşulurken yaşanan zorlanmalar var. Bu aslında özünde nereden kaynaklanıyor? Kendi iç dünyasından mı, ikili ilişkilerin özünde mi? Önce bununla başlamak isterim. Buyurun.
1: Şimdi bir araya gelindiği zaman ilgi çeken noktalar çok farklı. Para değil başlangıçta. Ama tabii ki bir yemek bile yenilse sonunda kimin ödeyeceği bir herkesin zihninden geçiyor. İlk tanıştıkları andan itibaren. Beraberliğin başlangıç noktası var olmak mı, varlıklı olmak mı sorusunda kendisini bulmak zorunda. Ben hayatta hangi değerlerle var olmak istiyorum, hangi değerlerle varlıklı olmak istiyorum. Eğer buluştuğunuz kişide bu açıdan bir uyum yoksa hayatınız zor olacak demektir. Çok güzel bulabilirsiniz, mevkisini çok iyi bulabilirsiniz, ailesinden memnun olabilirsiniz veya zıttı. Ama değerleriniz uyuşmuyor ise, varlık sebepleriniz birbiriyle buluşmuyor ise sonuçta bir sorun sadece parada değil, pek çok şeyde çıkacaktır. Ama bugünün dünyasında zaten tam iyi oluşu tanımlarken söz ettiğimiz ona önemli konulardan biri para. Para doğrudan doğruya bir zenginlik aracı olurmuş gibi gözüküyor ama aslında bir iyi olma halini tanımlıyor bize. Zengin olmak iyi olmayı getirmiyor, mutlu olmayı getirmediği gibi. Bunun için değerlerden başlayarak hangi değerler üzerinde hayatımızı kuracağız veya beraberliğimizi sürdüreceğiz?
0: Önce buna bakılacak. Yani bakılması gereken
1: evet. Konu bu.
0: Peki bu hassasiyetler, örneğin olayın maddi tarafı ya da parasal durumlar. Çünkü orada belki değerler konusunda da insanlar birbirleriyle tartışabilir. Ama nedense para harcama, para biriktirme, birikim konularında daha böyle bir iki tarafta da bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yetiştiriliş tarzı mı, kendi karakteri mi, mizacı mı? Her iki taraf için konuşuyorum.
1: Bu çok önemli bir bakış açısı. Çünkü hepimizin hayatta kurduğumuz nesnelerle ilgili bir birikimimiz var. Ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Para bir ailede hiç konuşulmayabilir. Bir başka ailede de günün tek konusu olabilir. Yediğin ekmek kaç lira biliyor musundan başlayabilir. Diğer ailede ise bugün hayatında en iyi olan şey neydi diye soruluyor olabilir. Öylesine farklı aile kültürlerinden bir araya geliniyor ki. Onun için ailelerin birbiriyle uyumu tali gibi gözükse de onların yetiştirdiği çocukların uyumu aslında çok birbirini bağlayıcı oluyor. Biz niçin paraya değer veriyoruz veya vermiyoruz? İşte yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta hayatta parayla ilgili ne yapacağımız. İyi olma hali diyoruz çünkü para olmazsa olmaz ama olması mutlaka her şeyi mükemmel yapmıyor. Mükemmelliyetçiliği nerede arıyorsunuz? En iyi olan şey sizin hayatınız için ne? Bunları enine boyuna konuşmakta yarar var. Kazançlar farklı olabilir. Nasıl paylaşılacak? Hangi konuda kim nasıl bir harcama yapacak? Tek kasada mı buluşacaksınız? Tek kasada buluşmanın yararı ne? Zararı ne? Şimdi bütün bunlar konuşmadan varsayımsal bir başlangıç yapılıyorsa hayata, o varsayımlar bazı ön yargılarla zaten kırılıyor. Siz kendi düşündüğünüz gibi karşı tarafın düşüneceğini farz ediyorsunuz. Ya da bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunları somutlaştırmadıkça, gelirimiz ne, nasıl kullanacağız konusu konuşulmadıkça hep bir gri alanda hareket ediliyor. O gri alan evliliğin içinde bile yıllar geçtikten sonra siyah veya beyaz oluyor. Bu kadar beklemeye gerek yok çünkü çok büyük bir gerginlik. Eğer harcamalarınızda anlaşamıyorsanız zihninizdeki mırıltılar sizin zihninizi kör edebilir. Şimdi bunun parasını ben mi verecektim, yine mi ben yapacağım ya da ne çok harcıyor, buraya da bu harcanır mıydı? Her an birbirini eşlerin eleştirme ihtimali var. Ne iyi yapıyoruz diyecekleri yolu seçmezlerse birbirlerinin yollarını eleştirme olasılıkları artar ve orada da bir çatışma dünyasından kendilerini kurtarmaları çok zor olur. başlangıç çözüm için en iyi nokta.
0: Bakış açısı demek ki burada önemli. Bir de şimdi aslında ilişkilerin en başında ya da evlilik diyelim buna ya da herhangi bir ilişki beraber, fark etmez. Beraberlik. Hı. Para mevzu ilk konuşulan konulardan maalesef bizim aile dünyamızda değil. Yani benim gözlemlediğim o. Daha sonra belli bir noktada sizin söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyiyle, sanatta, kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde belki ayrı tutmaları mı gerekiyor? Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi ilk başta
0: söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyiyle, sanatta, kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde.

0: yaklaşım içerisinde olacaklarına karar veremiyorlar dediniz değil mi? Doğru anladıysam. Ne zaman konuşacaklar? Parayı dan söz etmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi burada çok önemli bir kültürel farkımız var. Batı dünyası daha maddiyatçı bir dünya. Parayla konuşulabilir. Ama Türkiye'de ilişkiler, insan değerleri, insanın kendini iyi hissetmesi, ilişkide kalmayı sürdürmekle ilgili. Her zaman ilişkide kalmak için yapmamamız gereken şeyleri yapabilecek bir kültürdeyiz. Bu kültür bizi bağlıyor. Bu bağları yumuşak bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü para konuşarak başlamak, piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak demek. Türkiye'de kimse piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak istemez. Belki bazı koşullar hariç. Onun için piyasa değerinin dışındaki beni memnun edecek konular üzerinden gitmek, ama mutlaka rakamların konuştuğu bir dünyaya gireceğiz. O dünyada ne yapacağız biz? Seni rahatlatan ne, beni rahatlatacak olan ne konusunu açmak gerekiyor.
1: Şimdi şunun için sordum. Bu özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan, ne kadar birbirini tanırsan tanı, hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
0: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor. Fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için. Kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek ya da benim bir nefes aralığım var, o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey aslında belki nefes aralığı mı yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
1: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
0: Evet, şimdi onun için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
1: Ha, önce bireysel parayla benim ilişkim nasıl?
0: Nasıl bir
1: yani
0: ilişki?
1: Ben riskli bir insan mıyım? Para harcamayı seviyor muyum vesaire.
0: Evet.
1: Birazdan kendinle ilgili de örneklere girmek istiyorum zaten. Örnek olarak yani hem kendim hem başka insanlarla, çiftlerle ilgili, ama şunu da soracağım.
0: Sorumluluk duygusu yüksekse, duygusal düzeyiniz ve vicdanınız yüksekse, duygusal dengeniz var ve vicdanınız yüksekse para harcama sınırlarınız kendi bütçeniz içerisinde olma olasılığı artıyor. 6 tane önemli kişilik özelliği var. O özelliklere göre para karakterlerimizi bilmekte yarar var. Hayata başlar.
1: Onu öğrenmek gerekiyor demek ki. Evet. Etapta benim para karakterim ne, onu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Belki burada bizi dinleyen, izleyenler de şöyle bir düşünecektir. İlla ki benim acaba para karakterim ne? Parayla ilişkim nasıl? Şimdi burada bu dengeyi, yani maddi dengeyi kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya, parayla ilişkisini

0: bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden riski az seven bir kişi, şahıs kendisi. Sevmez boşluğa.
1: Kontrollü olmayı
0: Tercih
1: tercih
0: eder.
1: diyebiliriz daha eşinize.
0: Evet, dinlerse
1: Doğru, uygun
0: zaten.
1: bir tanım vermek için.
0: Dinlerse kızmaz, bir şey de demez çünkü devamlı konuşuyorum. Diğer taraftan ben de piyasacı, borsacı eski olan biri olarak, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak benim parayla ilişkim başka. Ben harcamayı seven biriyim ama harcadığımı da kazanmayı seven biriyim mesela. Şimdi kendi dinamikleriyle ilerliyorum o yüzden. Şimdi mesela ilk sağlıklı para konuşmasını nasıl açılmalı konusunda biz bir şekilde mecbur kalarak açılmıştık daha ilişkinin başında. Mecbur kaldık bir nedenden konuşmak zorunda kaldık. Bir taraf işsiz kaldı vesaire bir şeyler. Örnekle gidiyorum. Peki taraflar ilk sağlıklı para ilişkileri nasıl başlamalı? Nasıl bir cümleyle başlamalı ya da nasıl bir vizyon, kafa yapısıyla başlamalı diye sorayım.
1: Yani harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu, hani para kelimesinden çok harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğu konuşulabilir.
0: Yani ne
1: Buradaki
0: kadar
1: kritik
0: ayakkabı mı alıyorsun? Ayakkabı almayı seviyor musun gibi mi acaba?
1: yok, hayır, herhalde öyle değil. Yani hani bir kere nerede başlamamalı? Kendi hikayenizde bir aileyle ilgili bir konuya döndünüz. Eğer birlikte yaşamaya karar veriliyor ve ailelerle de birlikte olunacaksa, ailelerin ekonomik yapılarının içerisinde çözülecek konulara gelmeden önce kendi ikisi arasında problemi çözmesi lazım.
0: Önemli.
1: Çünkü ailenin çözeceği soruna dönüşebilecek konular var, değil mi? İşte söz kesilmesi, nişan yapılması, düğünün hazırlıkları, bunlar da taraflara düşen roller. Orada aile meselesine geçmeden önce iki kişinin kendi içinde biz hayatımızı şu maddi yapı içerisinde yöneteceğiz demeleri. Çünkü ailelerini tanıyorlar ve aileleri bir araya düşürmemeleri önemli başlangıç noktasında.
0: Peki burada mesela dengeyi kurmak mı bulmak açısından soruyorum ben. Şimdi tasarruf etmek de işin içine giriyor belli bir noktadan sonra. Harcama kısmına tekrar geleceğim ama ilişkilerde, evliliklerde artık ne isim verirsek tasarruf etmek bir kısıtlama olarak algılanıyor genelde. Yani ben tasarruf edelim diyorum, karşı taraf diyor. Benim tasarruf alışkanlığım belki onun harcamasının kısılması yönünde olacak. Ya da benim harcamamın kısıtlanması öyle tasarruf edebilecek. Örnek veriyorum ben. Bunu ortak hedefe giden bir araç olarak görmek mümkün mü sevgili hocam?
1: Tasarruf yoksa gelecekteki ben çok karanlıkta demektir. Zaten ana mesele bütçeyi etkili bir şekilde paylaştırmak ve borçlanmamak. Madde bir. Eşit bir şekilde ve etkili bir şekilde bir bütçe evliliğin başında ya da ilişkinin başında orta bir gruptan bahsediyorum. Belli bir düzende yürüyordur. Eğer içeriye girecek parada bir artış olacaksa onun bütününü harcamaya yönelmeden birikim yapmak değerli.
0: Ama orada ne
1: Yani
0: kadar
1: tasarruf
0: kazanırsan harcıyorsun ya o yüzden.
1: işte o hata orada başlıyor. Kazandığınız kadar değil, kazandığınızın sizin bütçenize ek olarak giren %5'inin 3'ünü ayırma. %2'si kadar avantaj sağlama. Ve o 3'ü de her girişe göre oranını arttırarak tasarruf etmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de tasarruf alışkanlığı yok. Yatırım iyice zorluk içerisinde. Hani bütçeyi nasıl yönetmek dediğiniz zaman mutlaka gelecek rakamlardan, yani size yapılacak maaş artışlarından, primlerden biriktirmeye başlamanız gerekiyor.
0: Peki, yine örneklerle gideceğim.
1: Kendi
0: Sözünüzü
1: içinden
0: böldüm bu arada,
1: kısmak
0: özür
1: çok
0: dilerim.
1: zor. Var olan harcamayı kısmak çok zor. Varoluşu anında kesmeye başlamak gerekiyor. Default olması gerekiyor.
0: Şimdi
1: Varsayımsal bir şekilde önceden yok olacak.
0: önceden karşılıklı konuşarak karar verilerek devam edecek bir süreç.
1: Çünkü öteki statükonuzu bozuyor.
0: Yaşam
1: Statiko önyargınız
0: standardını mı?
1: bozuluyor. Evet, yaşam standardınızı büyütmeden evvel o büyütme oranınızda bir sınırlama yaparak genişleyeceksiniz, büyüteceksiniz.
0: Şimdi mesela burada da ev, tatil, gelecek planlar oluyor. Yani şöyle diyelim mevcutta bir harcamanız var ve geliriniz var. Artıyor veya azalıyor. Çok oraya girmeden soracağım. Mesela ev, tatil veya gelecek planları ile ilgili konuşulurken birikim konusu zor ele alınıyor. Daha doğrusu nasıl ele alınmalı? Biraz orada mesela tatile gideceğiz. O yüzden şuralardan kısmalıyız konusu tartışmaya gidebiliyor. İkili ilişkideki standardı veya dinamiği bozabiliyor veya ev konusu. Kişilerden biri ev almak istemiyor, diğeri ev almak istiyor. Yani tamamen kendimden ayrı konuşuyorum bunu. Risk alma algısı dediniz ya biraz önce.
1: Evet.
0: Mesela burada birikim konusu nasıl ele almalı çiftler?
1: Bir tatile gitme kararı önemli. Yani veya ev alma. Biz ev alma pozisyonuna yakın mıyız, değil miyiz? Önce buna karar verilecek. Ya da tatile gidebilir miyiz? Tatile giderken gitmeye karar verdim, sonra kısayım olmaz. Tatile gitme imkanımız var mı? Tatile gitme imkanımız olsun istiyorsak buna göre nasıl davranacağımızı planlama. Bu ortak yapılacak bir şey. Burada karşıtlığın olmaması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı görüyoruz orada. Veya ev alma. Bir bütçe oluşturuluyor. Belli ödeme planları çıkartılabiliyor. X rakam. Fakat ev almaya gittiğinde insanlar başka bir şey beğenmeye başlıyorlar. X rakama uymayan evler beğenilmeye başlanılıyor. Şimdi ben bir evim olsun başlangıç noktasındayım. Bir evim olsun başlangıç noktasında dünyanın yüzde en ufak biriminin sahip olduğu evlere doğru hareket etmek zaten işte acaba biz akıllı varlıklar mıyız sorusuna getiriyor. Yani biz sonuçta ekonomik açıdan doğru düşünen insanlar değiliz zaten. İnsanız. Homo erectus, yani biz asla ekonomikus olmadığımıza göre bir kere kendimizin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünsel olarak, sonra da özel olarak, bireysel olarak gidiyorlar, bakacaklar, karar verecekler. İşte ille ki bir odada burası da benim çalışma odam olsun diye, çok lazım diye bir baskı geldiğinde bütçenin dışına çıkılıyor. Bütçenin dışına çıkıldığı zaman hayat kararmaya başlıyor. Bütçenin içinden olmayan her şey bir sorun getiriyor. Harcama alışkanlıkları dediniz, en rahatsız edici harcama alışkanlığı dürtüsel harcamalar. Ev alırken bile dürtüsel oluyor insanlar. Kendilerine bir seyahat seçecekler, iki durağa daha fazla bunu seçelim diyorlar. Ama siz bir karar verdiniz yola çıkarken, bütçeniz belliydi. Gideceğiniz yerde harcayacağınız rakamlar da ülkeden ülkeye değişiyor veya tatil yerinden tatil yerine değişiyor. Yani hesapsız hayat zor bir hayat.
0: Hesabı yaparak ilerlemek lazım ama... Doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durumda tatile giderken 10 birim harcayacağım deyip 15 birim harcayıp dönüyorsun ve sıkıntıya giriyorsun. Taraflardan biri de buramdan rahatsız oluyor mesela, değil mi? Öyle durumlarda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Mesela şimdi, verdiğiniz örnek üstünden gidecek olursak.
1: Orada çatışma çıktı artık. Çıktı. Başınıza bir dert aldınız. Evin bütçesine ait olmayan, kendinize ait olmayan rakamı harcamakta sakın hızlı davranmayın ve eşinize konuşmadan hiçbir iş yapmayın.
0: Bir de uyumlu olup konuşsunlar, açık olsunlar. Burada açıklık nereye koyarız? Karşılıklı birbirlerine açık olma konusunu, para konusunda nereye koyabiliriz sevgili hocam? Ya,
1: her hayatın her konusunda açık olmak.
0: Buraya ben para konuştuğum için bunu sorayım dedim. Diğer konulara girersem ben muhtemelen sizi sabaha kadar burada tutmak zorunda kalırım.
1: Paradaki açıklık olmazsa hayatın hiçbir yerinde açıklık olmaz. Paranın ortaklığı, paranın ortak kullanımı, kimin neyi nasıl kullandığı konuşulmadan ortada olması gereken bir şey. Birbirimize hesap sorarak değil ama zaten birbirimizin bütçesini ve nasıl harcama yaptığını bilerek. Bazen bu dürtüsel harcamaları yapabiliyor insanlar, hı hı, ama kendisini yargılaması önemli. Karşısındakinin onu değil. Ben şimdi bunu almam hiç gerekmiyordu. Şu sebeple aldığımı keşfederse kendi para karakterini de bulacak demektir. Hangi koşulda hangi hatayı yaptığını.
0: Şimdi genelde iki tarafın çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak, birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamalarını gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarımda, beraberliği olan arkadaşlarımda görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik söylüyor. Kadın ve erkek. Bu başlarımıza geliyor, görüyorum. Evet. Veya eski dönemde ben borsayken bir hikaye var. Ben de borsadayken belli bir müşterim var. Müşterimin eşi beni aradı. O zaman tabii bu KVK'lar yok. İşte şu kişinin eşiyim. Dolayısıyla orada bir parası varmış. Bu para ne kadar? Çünkü bana söylemiyor diye bir telefon almışlığım vardır. Tabii ki müşteri gizliliği esas olduğu için bu bilgiyi vermedim. Ama bu bir örnek, aklıma gelen bir örnek. Biraz önce verdiğim örnek de öyle, birbirlerinden para saklama, gizleme, harcamalarından da keza. Şimdi bu nasıl bir psikoloji bizi karşısında, nasıl bir psikolojinin eseri olarak geliyor ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, çözümleyebilir miyiz?
1: Çok ciddi bir güven inşası gerekiyor. Burada temelde iki tarafın birbirine güvenmediğini görüyoruz.
0: Peki hayata güvensizlik olasılığı var mı? Şöyle, şundan dolayı. Mevcut yetiştiriliş tarzı, maddi durumu, gelecek kaygısı, çiftler arasında ya yarın bir gün başıma bir iş gelirse bak ben de böyle kalırım, o yüzden para atayım, haberi olmasın. Bunlar çok yaşanan şeyler etrafımda, bilmiyorum size de çok geliyor mudur? Bu da var işin içinde.
1: Evet, bunlar hep dalgalı denizlerde. Hı-hı. bulanık okyanuslarda hareket etmek. Çünkü aileye giren, ortak yaşamın içerisindeki rakamın ne olduğu, nereye yatırıldığı ve nereye gideceği bir kere şüpheye düşülürse, ondan sonra pek çok konuda şüpheye düşülüyor. Artık o ailede bir araya gelip mutlu ve huzurlu bir yemek yemek de mümkün olmaz, sohbet etmek de mümkün olmaz. Eşim benden ayrı para biriktiriyor. Eşim aslında kazandığının yarısını bana söylüyor ya da %10 eksiğini bana söylüyor. Bu rakamda böyleyse başka nelerde böyle olmaz ki diye insanlar üretirler ve de doğru üretirler çoğu kez. Çünkü güven faktörü ailede yoksa bunların çözümü artık çok zorlaşmış demektir. Birbirlerine bir güven akti imzalamaları lazım. Cebimde bu kadar fazlam var, seninkinde ne kadar fazla var? Bunları biriktirip ne yapacağız eğer hayat ortak gidiyorsa? Yahut da bağımsız hareket etmeye karar verebilirler. Mutlaka birleştirmek de şart değil.
0: Burada güven eşittir paraya gidiyor iş. Ya da güven para eşittir hayat.
1: Güven eşittir hayat.
0: Ben hep para konuştuğumuz için ama güven eşittir hayat ama güven giriyor. Peki sözünüzü böldüm bilmiyorum.
1: Rica
0: devam edeceksiniz lütfen aynı konuya devam edin. Başka bir sorum daha var size.
1: Tamam.
0: Şimdi ben kazandım ben harcarım yaklaşımı da var. Bu ilişkilerin dinamiklerinde var. Şimdi tabii bu ilişki dinamiğinde birikim hedefini nasıl etkiliyor? Ben kazandım ben harcarım. Ya da benim param benim param, senin paran benim param. Ya senin paran hepimizin parası. Duyuyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla bu dinamik ve birikim hedefleri nasıl etkiliyor bu kafa yapısı, vizyon diyeyim ya da artık nasıl adlandırırsak hocam?
1: Şimdi orada da ben şöyle farklılıklar görüyorum. Mesela ailede bir ailenin reisi pozisyonunu yaşayan var. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha farklı pozisyona gelmiş, iş hayatına bağlı, profesyonel olarak yükselmiş ve daha farklı bir rakama hayatına getiriyor, koyuyor. Diğeri ise daha kısıtlı bir rakama hayatına koyuyor. Ve bu insanlar diyebilirler ki, ya sen kendi paranı kendine harca, kendi ihtiyaçlarına. Ben evi çeviriyorum diyorsa ne ala.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Çok hoş.
1: İki taraftan biri de bunu diyebilir. Yahut ikimizinkini birleştirelim, bölelim, ortak harcayalım da diyebilir. İşte burada bütün mesele yine dönüyor, dolaşıyor. Hayatımızın gerçeği ne sorusunun cevabını açık olarak vermeye. Hayatımızın gerçeği ne maddi alanda? Bu sorunu biz bir sorun olarak mı yaşayacağız? Çözümlenmiş ve hayatı nasıl götürdüğümüzü bildiğimiz bir ilkeler bütünü olarak mı yaşayacağız?
0: Önce kendimize bakacağız. Buradan o çıkıyor.
1: Kendimize bakacağız. Karşımızdakinin de dürüst olması gerektiği bilgisiyle hareket edeceğiz. Yani dürüst olmayan bir ilişkiden iyi bir sonuç çıkmaz, çıkamaz. Ama güven konusunda herkes aynı durumda değil. Hepimiz kendimize çok güvenli hissetmek istiyoruz. Ama içimizde o güven yerleşmiş mi? Böyle bir güvenin eksikliğini hissediyor muyum? Kaygılarım ne kadar yüksek? Bunları tanıdığım zaman birbirimize hoşgörü geliştirmemiz gerekiyor. Onu anlayabiliyorum dememiz gerekiyor. İşte orada pek çok psikolojik kavram devreye giriyor ya. Alçak gönüllülükten empatiye kadar pek çok şeyi içeren bir düzende ilişkileri yürütmek gerekiyor. İlişkiler kendi kendine yürümüyorlar, siz bir aradasınız diye.
0: Orada çaba lazım. Yani şu dönem içinde çok zor bir şey şu anlattıklarınız gerçekten. İkili veya arkadaşlık ilişkilerinde dahi söylediğiniz bu şartlar altında çok kolay değil. Peki
1: zaten akıllıca para harcamak çok zor. Çünkü beynin çalışan bölgesi farklı çalışıyor. Kontrollü olması gerekiyor. Çabalı olması gerekiyor. Analitik düşünmesi gerekiyor. Uzun dönemli düşünmesi gerekiyor. Ve burada hız düşük, çaba fazla. Enerji çok tüketiyor. Akıllılık bunları gerektiriyor. Ama biz bütün bunların tersini yapıp kendimizde güvenli olmak istiyoruz. Kontrolsüz, çabuk, çağrışıma bağlı, hemen günü gününe. Böyle olunca da başka bir parkura giriyoruz. O da beynin çok arkaik bir yapısı. Yani gerçekten insanoğluna lütfedilmiş olan özellikleri, zihnin özelliklerini, zihnin iki düğmesi var diyoruz. Kontrollü bölümünü kullanabiliyorsanız ve kendinize güven duyuyorsanız, para kullanma özelliklerinizi kişisel olarak tanıyorsanız, karşınızdakine kartlarınızı açarsanız, o da size kartlarını açarsa, aklı birleştirerek sağlıklı yürüyebilirsiniz.
0: Sağlıklı içkinin tanımını yaptınız bence şu an tam. Peki şimdi günlük küçük harcamalar oluyor. Bir şeye dokunmaz dediğimiz çiftler arasında, yani çocukla baba arasında, anne fark etmez. Ama çiftler arasında. Şimdi bu küçük harcamalar zamanla birikimi nasıl etkiliyor sevgili hocam? Küçük diyorsun önce, mide bulandırmaz diyorsun. Çiftler bir de bunu ne zaman genelde fark ediyor? Yani küçük harcıyorum ama tasarruf tarafıma ya da tasarruf tarafımı bir kenara da koyayım. Bütçe kısmında belki zediliyor. Çiftler bunu genelde ne zaman fark ediyor? Küçük harcamalar aslında bizim bütçemizi parçalıyor.
1: Bence hiç fark etmiyorlar eğer akıllıca bakmıyorlarsa.
0: Hmm.
1: Çünkü küçük harcama dediğiniz şey hep yüzdeyle hesaplamanız lazım.
0: Evet.
1: 50 liralık şeyin %3'üyle ilgiliyseniz, 1000 liralık şeyin de %3'üyle ilgili olduğunuz kadar ilgili olmalısınız. Biz 1000'in %3'üyle ilgiliyiz de 100'ün %3'üyle ilgili değiliz. Ama hep 3-3 o birimin %3'ü, %3'ü. Yani rakamların küçük olması üst üste geldikleri zaman büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
0: Ki genelde büyüyor.
1: Ve bütünün içerisinden çıktığı için bütünü tamamlayan sayıya gidiyor sonuçta.
0: Genelde de büyüyor küçük harcamalar. Evet. Ayın sonuna baktığınızda ciddi bir birikim yapıyor.
1: Bir de bu yanlış harcamaların olduğu şey araştırmalarda en çok karşımıza çıkan, bilinmedik bir para geldiğinde insanlar o parayı sanki kendilerine ait değilmiş gibi harcıyorlar. Mirasın harcanması gibi de diyebiliriz. Mesela bir bonus alacak. O bonus geldiği anda onun gideceği hemen haza dönük bir şey var. Halbuki o belki birikime gitmesi gerekiyor.
0: Orada insan psikolojisi devreye girmiyor mu? Mesela
1: işte, girmemesi gereken psikoloji devreye giriyor. İnsan psikolojisi evet ama girmemesi gereken psikoloji.
0: Çünkü genelde şöyle oluyor. İnsanlarda mesela belli bir bütçeyle devam ediyor. Benim bir arkadaşlarım var. Yani bir sürü var da zaten. Bir tane, bir çift. Gerçekten iyi idare ediyorlar. Karşılıklı bütçeleri idare ediyorlardı ev bütçesini. Sonra beyefendinin ekstradan bir kazancı ortaya çıktı demeyeyim. Miras gibi bir şey değil, bir prim. Fakat o kadar kısmışlar ki kendilerine. İsim vermeyeceğim tabii, belki dinlerler. O kadar kısmışlar ki kendilerine harcama yaparken o para onlara şifa gibi geldi. Deli gibi harcadılar ve sonra pişmanlık duydular. Ben bunlardan biliyorum. Bana sordular sonra, ya Zeliha bunu böyle yapsaydık acaba böyle birikir miydi? Hay Allah dediler. Oradan biliyorum. Mesela bu psikolojide etkili olmuyor mu? Belli bir noktaya kadar bütçeyi yapıyor. Bir yerden ekstra para geldiğinde böyle ay ne güzel geldi. Of biraz dediğiniz gibi hazla gidiyor. Bunu nasıl engel olacak çiftler mesela? Çok sıkıntılı bir durum
1: i̇şte
0: olarak karşılara çıkıyor.
1: Hazla giden nasıl engel şey olabilirler mutluluktan buna? Uzaklaşmak demektir. Haz ve mutluluk iki farklı kavram. Haz maalesef dopaminle çalışıyor. Mutluluk ise serotonin ve oksitosinle çalışıyor. Yani beynimizin yönetimi bizim elimizde olabilir. Hazla giden paranın hiçbir işinize yaramayacağını, sadece onu yaşatacağını bilmelisiniz. Sonrasını düşünmeyerek yaşıyoruz dediğim bölüm bu. Sonrasını, hayatın devamını düşünüyorsanız hazzı mutluluğa çevirmeniz gerekiyor. Ben bu parayı nereye kullanırsam uzun süreli bir yarar sağlayacağım kendime. Ben uzun süreli yarar istemiyorum. Bir de şu anı yaşamak var ya, anı yaşa.
0: Ama hayat bir tane işte. O da bu şu neydi? Hayat bir tane, o da bu şimdi mi? Öyle bir söz vardı
1: işte
0: ya.
1: O değil ama bizim psikolojide kısa. Anı yaşa dediğimiz. Var
0: öyle
1: olan şeyin
0: evet.
1: İyi olan bölümünü düşün ve ondan haz al. Her var olanları tüket demiyoruz ki biz. İşte o anı yaşamak maalesef o her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüşüyor.
0: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
1: Asıl an yaşamak maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere yormadan kahvenin tadına odaklan diyebilirsiniz.
0: An yaşamak bu aslında şey değil. Aman harcayalım gitsin hayata.
1: Bir tane daha içelim yanına da onu koyarım sonra da.
0: O çok rastlanan bir şey de o yüzden.
1: Evet,
0: aman.
1: Anı yaşamak maalesef zorlaştırdığı işi. Çünkü farkında olmadan yaşamak oluyor anı yaşamak. Neyi kaybettiğinizi fark etmeden o ana kilitleniyorsunuz. Ama dengeyi kurduğunuzda elinizdekinin kıymetini bilerek anın değerini yaşıyorsunuz.
0: Peki mesela gelir farkı olan çiftlerde birikim ve harcama dengesi nasıl bir psikoloji yaratıyor sevgili hocam? Farkı olan çiftlerde, yani biri 10 birim, biri 5 birim kazanıyor diyelim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ve harcama, burada birikim ve harcama dengesi o kişilerde nasıl bir psikoloji yaratıyor? Yani eşin 10 kazanıyor, sen 20 kazanıyorsun. Benim için de anlam taşıyor, eşim için de anlam taşıyor. Ve bu nasıl bir psikoloji ortaya çıkarıyor sevgili hocam?
1: Bunun nasıl konuşulduğuyla ilgili. Sen zaten kazandığın ne ki? Başka bir şey. Bizim kazancımız bir bütün, başka bir şey. Hangi kavramla ne şekilde açıklıyorsunuz? Her konuya bakışımız aslında duygu dünyamızı yansıtıyor. Eğer orada ayrım yapmaya başlıyorsanız zaten siz birlikte bir hayat yaşamıyorsunuz. Birlikte değil o ama bir mekanda, bir duyguda değilsiniz. Bir yaşamın bütünüyle, hayatınızın yönetimiyle ilgili değilsiniz. Fizik olarak aynı yerde yaşıyorsunuz.
0: Çok hassas bir konu gerçekten. Peki para konusunda şeffaflıkla kişisel alan arasında nasıl bir denge kuracağız? Yani para konusunda şeffaf olduk.
1: Evet.
0: Bunu kazanıyorum, bunu harcıyorum. Karşı tarafta size öyle yaklaşıyor. Ama bir de kişisel alanımız var. O dengeyi nasıl kuracağız? Dediniz ya biraz önce. Mesela ben bu parayı kazanıyorum. Bir bütçe yapıyorum seninle. Ama benim de böyle bir zevkim var. Artık buna da kendime göre. Çünkü ben kazanıyorum onu. Tamam, ortak bir şekilde tutuyoruz. Ama madem bu kadar yoruluyorum. Madem bu kadar çalışıyorum. Hayatımdan veriyorum. Karşılıklı ilişkilerde hep olan şey. O zaman bu kısmını da lütfen ben de bu şekilde harcamak istiyorum. Hem erkek hem kadın için geçerli. Kimisi basketbol maçlarına gitmeyi sever de öbürü arkadaşlarıyla ayda iki defa yemeğe gitmek ister. Tamamen örnek gidiyorum size. Burada denge nasıl kurulmalı?
1: Şimdi bu seçimler ailenin yaşam standardını değiştiriyorsa zedeleyicidir. Hı. Ama bu seçimler ailenin yaşam düzenini değiştirmiyorsa, oğlumla birlikte Avrupa'daki bir işte çok tuttuğum İstanbul Türkiye takımına maçına gideceğim. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ama bu sonuçta döndüğümde sen bak bir daha hiç şunu yapamayacaksın anlamına geliyorsa dengeler bozuluyor tabii ki. Kendi alanım dediğim alan aslında birlikte yaşadığım bütünün içinde bir alan. O alan o bütünün içinde. O bütünün içindeki anlamıyla anladım. Benim alanım.
0: Ya bireysel değil de alan olarak iki kişinin yaşadığı ortak bir hayat olduğu için senin alanın o iki kişinin yaşadığı ortak alandaki bir alan. Düşüncesiyle hareket edersen bu yanlışa düşmezsin. Ama
1: egoizm oluyor zaten öteki. Ben varım, ben kazandım, benim param benim için, ben isterim, ben zaten, o zaten yapmıştı, ben de yaparım. Para madem ki benim, kim bana ne der? Olunca başka bir insan oluyorsunuz.
0: Oradaki kavram da çok ince.
1: Yaşamaya doğru gidiyor
0: çok
1: hayat.
0: Çok ince bir detay çünkü o verdiğiniz. Evet. Evet. Peki sevgili hocam, şunu sormak istiyorum son olarak size. Bu podcast'i dinleyen, işte izleyen kişi, yapmış olduğumuz sohbette en çok sizin söylediğiniz sözlerde, konularda neye dikkat edecektir? Ya da neye dikkat etmelidir şu konuştuğumuz konularda? Özellikle hani güven dedik, ne bileyim denge dedik. Neye vurgu yapmak istersin?
1: Kendini iyi tanıması. Nerede mutlu ve memnun olacağını ve karşı tarafla ilişkisinde neyi aradığını bilmesi. Ve aradığını konuşmak.
0: Sevgili hocam, harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Kritik sorular.
0: Çok kritik, daha da vardı. Ama çok uzatmak istemiyorum. Bayağı da güzel zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Sağlıklı yayınlar.
0: Efendim, konuyla ilgili sorularınız veya yaşadıklarınız varsa, ki bence çok var, bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
4: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de ODEA Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by ODEA sayfasında bulabilirsiniz.
4: ODEA Radyo.
7: Merry Christmas, ladies.
8: Merry Christmas, Mr. Bublé.
7: Are you ready to sing a little jingle bell?

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

If love had a sound, this would be that sound.

0: dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı odaya oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlıkta bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeya Radyo.

heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.